Arminallum babam, Arminallum babam, ozi yötü ben sultajvam. Hem sedikom okut, hem sedikom okut.